0: tarafına tahtık ölümün havada çağırdır demez ama kasmetik Pakistan vatani dar zira zira mübarek da
1: Esselamu Aleyküm Zeym Kanani Zuhade tarafına biladona krize deri deri ziyatı mübarek
0: Alhamdülillah zıbapbala azımın da sormala guri de biladona kasmetik Pakistan'a zir ziyat mübarek mutmayin ki Alhamdülillah sol biladona istimalayı autolulayı deri